0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hey vay, hey nemen kadir yapsız çal.
3: Mene şu yerde türüşe bu joy bor miken diyep mende.
2: Ya top. Joy neymiş lan kanka koz oy neymiş kadir erken o ana. Vay türüyen joyuz açı meydan. Haligen joyuz da türüvürün babay.
3: Babay? Babay demeyin.
2: Hap.
3: Sizden kura yaşa bulsam kerek.
2: Hap.
3: İne can.
2: Vay Samuel, vay ne yendim ben sizge ene olari come on. Vay sizden göre tizi graf korttur panko. Siz bu seyiz koz oynaksız çiğeminem attabızı parkıya varmasa kendiniz.
3: Tohtay. Kimsiz? Doğuşuz tanış. Onun üstüge yüz izem tanış. Bu kimsiz? Kim mi kızısız?
2: Ne bela ankete dolguzmakçı mısınız? Vay meyleyin takılayım. Adım Hatice. Çınar teki mahallesiden ben. Ben Sıroy'un kızı ben. Buldum mu? Yok yaşım yemeyeyim kereyimiz. Tamam.
3: Buldum.
2: Kariyeler geyir.
3: Vay vay. Hatice mi sen? Vay tereyi mi din bir vapa?
2: Hey kimsiz? Neye ben sen Sıroy'un?
3: Ana kolos. Beni tanımadayım. Ahir men aşkı şeydayı mukumcan ben ki. Esinde mi? Beni mukumcan diye olmasan makamcandırdın.
2: Ya tövbe. Vay tırnak mıydın ha? Ben seni anlayacağım. Ulu gitken sahanda yürüdüm.
3: Neye de ulu gitken ben? Ulganım yok.
2: Bir yerde ne koyuyorum sen?
3: Ne meyli haliye? Haliye resim geçişkeni kirudum. Resim aldırgeni. Haliye şunge. Kegendim şu resimge.
2: Buyursunge resim konemez. Reisemiz.
3: Ne resim kone bildiğimi?
2: Pen seni aşıretgen joy kop doğdurma.
3: Oh Hadice. Kiminle görüşeyip geleyin yakışı bil. Ben kimsem mihnet kahramanı. Mukumcan arıslanım bulamın. Bana kurup koy.
2: Oğlun iken takuva gendirsen. Vay mene mahtan işini karayla ya. Kahraman bulan mı sen? Bitti sen babsan mı? Menem kahraman ona bugün ben.
3: Oşu ocaligin kımıyla mı icayda türgeneken? Oşende ocalik kıma gelindi uzunge uyuyla yardım. Mene olmasaken biz koş kahraman bulayıp yürerdik.
2: Gepirme ya. Ayıp oladı. Ne kadar sen buna
3: kadar? Keş bu mesela yendi gepiri. Oşende seni alamayanım da. Vay vay. Hadi aynısı koşuların şunda kulağım astı gelinle durardı. Ayvanda dop tiki oturup aytadigan bir qo'shiqim bo'lardi. Biram yoqimli, biram yoqimli. Naqara, ozib yozib ko'rishib qop biz. Qora qoshlaring, bay bay bay. Hariga xuddi zulfga o'xshar. Qani, qoshing qani Hadicha? Yo'q, biray. Qoshing odamam bo'lar ekan, ha? Qoshqan, qosh rasmo qilibsan. Shirmo yuzlaring naqsh olmaday qip qizildi. Qari, yüzün qani Hadicha. Voy voy, şaptal haqını uzun qapdi-yu.
2: Hamma ayb o'zingda, Maqomjon. O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapini evlab gapira olmagan.
3: Gapirgan.
2: Gapira olmagan.
3: Gapirgan.
2: Gapira olmagan nima qilasan?
3: Gapirganu dodan ko'nmagan.
2: Opqa chiqib kelsang bilamiding?
3: Ye, opqa chiqishga ot arava kerak. Piyoda sani haqqa olib qo'yaman. Qariyam bo'lsa, sen ham beva, men ham beva. Ke, mana shu yerda xatirbola qilaylik. Ha, Hadicha.
2: Vay, gapim kursun beteyin. Hay yaşlıyım diyem şınakangı beteyin. Suyuğu yedin, karım batar suyulup, açıgan ayran bak geçti.
3: O Hadicha.
2: Vay, azizim kop.
3: Vay, vay. Piyuranı karayın, piyuranı. Bir gün mas bir gün şunu derde, infar okumasam korkayım.
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki aman kornum açtı.
4: Hoş ben de makli. Barakatini yorgun.
2: Yo, ben koz karın yegim ki vattı.
4: Bilegin azal az yarım keçiz. Kattan koz karın toplamaz sanki.
2: Ormonga borup terip gelamiz.
4: Kerek bo'lsa o'zing borib terib kel.
2: Men bir o'zim qo'rqaman.
4: Qanishni qo'rqasan de. O'zing ham dombaqqina bo'lsang, o'rmonda yirtqich hayvonlar bo'lsa, seni ko'rib ishtahasi ochib,
2: o'shanga aytmanman-da. Keyin qo'ziqorinlar zaharlimi yo'qmi, uni qattan bilaman men.
4: Men qattan bilaman, zaharli zaharli emasligini.
2: Bilmasangiz ham siz yeb ko'rasiz, o'shandan men bilib olaman zaharli zaharli emasligini.

0: Jazz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Oke oke, bu arada aylanıya yürürse, oke okesine soru veripti. Oke oke, bilas mı, ben çüşümde ne kurdum? Ha ukam, nima ko'rding? Bilasmi, meni tushimda siz menga shikolad olib beribsiz. Rostdanmi? Shikolad olib beraman. Ha mayli ukam, sen yaxshi bola bo'lib yursang, tushingda undan ham katta shikolad olib beraman.

0: podcast radyosu.
1: Hangama ustaları.
2: İnspektör Ali Bey'i çağırın.
3: Ali Bey? Ali Bey 10 günden bir an seferde ki.
2: Ne bu masa? Vali Bey'i çağırın.
4: Hizmet boy efendim.
2: O iş kayboldu.
4: Bitken boy efendim.
2: Anı bu çeyiz.
4: Unis kan.
2: Kay tarzda bitkesilgen.
4: Bana bunda efendim.
2: Onun buna kılması kere gitti. Bunday kıydı kim ayıpsız gen? Bu işini bana bunda kılış kere gitti. Sellerge oraya teveri olsun yapamadı.
5: Boş boş kılıcı. Rasa onu pustakını kaldı. Bu yarı dünyada alemden çıkadigen künem bari gen kua. Endi inspektör nima qilsin? Bu alemlerini indemey içine yutup getiyorsun mu? Yok. Yutup getirirken bilen bu meydi.
4: Müdür bey. Lebe tasır. Lebe inimezsi. Ertelep nima duydum senge.
6: Şimdi ne demediniz?
4: Ne demegen iken ben? Allenlerse digen edim ku.
6: Bugün ertelep sizini körgenim yok ku.
4: Bugün bölmezse keçe aitken durmaz.
6: Keçe betap ediniz, işke çıkmadınız.
4: Demek utken kun aitken iken ben de.
6: Doğru. Ne yan duydunuz?
4: Nima digen edim? Aitken bolsa nege şu vakkaça kılınmadı? Mülakas ketmeydi bildin mi? İkinci mülakat kıma.
5: Müdürün tabi namaz şambıldı. Ne maksayam ki cahıldan tüşkirak?
7: Mağınımı cahil.
8: Hizmet efendim.
7: Diroya hattı tüzülüp bölündü mü?
8: Buldu efendim.
7: Hammesi bitti mi?
8: Ha bitti.
7: Kağızlar tarkatıldı mı?
8: Tarkaldı efendim.
7: Kaçan can atıldı?
8: Keçe.
7: Ne mi? Keçe değilsiniz mi? Bu kanaka bir imanlık. Bu kanaka denge salit. İşler gerek, işler. Min taraflamam. Şunallıyım mı?
5: O 10 minutka yakın rosa bakırıp çakırdı. Kigin ayağını tergide yürüsü yürgen muşunu korup, ateş kurayı bilen bir düşür. Kelte yegen muşuyem.
9: Miyav.
5: Digene çak. Trafele koştu. Her narsanın bir sebebi bu nedir? Eğer ministerle gazetede kurup çıkışmadan da, muşuk bir çarayam miyavlar peki çıkmadan da.
0: Hangi ama? Устеляре.
10: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

etmediği. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek siyekim geçer, nuratıp gittin. Yürek yüreğim geçer, müzletip gittin. Siyek siyekim geçer, nuratıp gittin. Beni şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye. Umrum uvarzayı gitmez mi diye. Yetmez mi diye, yetmez mi diye. Bir gün azarların yetmez mi diye.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Bozordu, bozordu odamlarını kubligine karagin, odam yüreği sıkılıp gitti.
2: Şimdi hamma özüge kereyi narsani olishga tushgandi.
4: Tövbe, pulim yok deyişadi, hayat qiyin deyişadi, bozordu mazaq yürüşüp diyor.
2: Vosta aka, boshqalar bilan sizning nima ishingiz bor?
4: Ozo, qara, ko'rasan mana odamni? Anvar manu?
2: Voy qani?
4: Ana, Anvar-ku, xotinining qo'lini ushlab yuribdi.
2: Voy, Vosta aka, u Anvar xotini emas?
4: Xotini bo'lmasa nima? O'ynashimi?
2: Xudo, erkak zotiga umuman tushunib bo'lmaydi. O'zini gulday xotini bo'lib turib, kimni qo'lini yetaklab olgan?
4: Bilmayman, nimasi yoqadi, nimasi yoqmaydi xotinni, uni endi o'zligisi bilishadi o'zaro.
2: Vosta aka, siz shunaqa deysiz-u, lekin ularcha xotini bilan o'zlari bir-biriga juda ham mos edi-da.
4: Sen mosmi, mos emasmi, solishtirish senga emas.
2: Kimga bo'lmasan, tavba qildim, shunchaki etdim, qo'ydim-da, voy-voy.
4: O'zim ham etdim, ozosh, kecha mendan nimaga pul so'ragan ekan, dedim-a?
2: Voy, siz ham berdingizmi?
4: Men ham qattan bilaman endi. Mash xotiniga narsa berish uchun ekan-da endi. Endi bildim men.
2: Mash ayolga hamcha umuman qoyil qolmadi. A puli bo'lmasa, nimasiga uchib yuribdi bu bilan?
4: To'g'ri. Ozoda, sen onda mamalı nimi şu yaşasın?

0: ich.
1: Bemor doktor huzuriga kelib dedi. Doktor, bilasmi, meni oshqozonim og'riydi, uning ustiga jigarim og'riydi, pochkam og'riydi, hamma yog'im og'riydi, boshim ham og'riydi, qo'lim, oyog'im, hamma yerim og'riydi. Menga qarang, o'zi yoshingiz nechida? Xudo xolisa yaqinda 40 ga to'laman.
2: Ha, to'lmaysiz.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vostaki irtişki boras mı?
4: Ne mi soru olsa?
1: İşki borsiyiz kuyleyleriz yuşum kereydi.
4: İrtigeci gelki bora mı?
1: Abobtuğunda irtiyon.
4: Ne mi geliyor? İrtigenin mi? Belki de gidemem mi?
1: Vostaki. Bar gaptan ki otkenizi kimleriz kırbop gitedi. Ondan kore kır kimlerini kip git orayı.
4: Çünkü gap kopeydan yanına kırıp alıp onu yine yüp gigeyinde hal geçe yüp gigeyen bölerdi. Dur dur dur. Bar irin bakayım.
1: Vay. Ne mi ben sizge hizmet kormam mı? O zaman hizmet korluyu çoğgen misiniz? Bırağız. Yakış koraman demesiyiz. Sevaman demesiyiz.
4: Bunu ne mi sorup kaldı yani şu bugün azadı?
1: Çünkü ki iş an kim yaptı değil?
4: Doğru doğru azadı. Yunarsı ki iş an bir doğru kalasın.

0: Merkez Radyosu da.
1: Hangama ustalara.
2: Hoş. Mene kozanlıyım hop geldi. Gezgeyem koydu. Gidim akılamız yine. Hoş. Abdullah Can. Birinci kozanken ne mene salamız?
3: Birinci yine ne yağ salamızdı?
2: Yo.
4: Demek piyaz salamız mı ustaz?
2: Yok birinci nazar salamız. Nazar. Ey. Ben yakalayla mene. Soğandan gün nazar salış gereği de. Yendi mene şimdi acayip günde mene. O kadar kılıp oturgen ekemiz. Şu cahaya bir latife kep kaldı ben gibi. Bir akıhan aşhaneye kırıp ''Afisant! Ey afisant! Bir porsiye bilyon okey vereyim'' dedi. ''Şüphet afisant, bilyonu hakikisinden alıp geleyim mi ya ki?'' deyip sorasa, ''Hurrandı iyi, hakiki maskanı buladı'' deyip hayran buldu. ''Bitti kubikten tayyarlanadı yani de, bitti afisant'' ''Hakikisçi'' deyip sorayana gel, afisant'dan ''İkte kubik salıp tayyarlanadı yani de'' deyip cevap verdiler.
5: Gelmiyorum buradan.
2: Anvarcan, ey Anvarcan sana ait. Şimdi bugün ucizden bir burç digen avukat, Kerem bilen tayyirlenen digen avukat kıbirsiz. Oh, ah sebemeni köstlerimi bu kitabı var. Oy.
4: Bu hafta bugün bu esensizlik hep var. Boş kıbire ya, şimdi boş kıbire ki, şimdi tülüyle de yer kitardan.
3: Göğsünü kubrak salın bretten.
4: Şu cahide bir latife kep kaldı bir adam. Şimdi aşkhaneye kırıp borç büyürtme belirtti. Borçunu yiyip durup birazdan keyin afisantını çakırıp ey afisant annemi için ilgari borçta göçtü ikide bulardı. Ha bugün ise bitti deyip sorarsa afisantam keçiransız. Hoşbazımız bugün göçtü ikide borçunu isten çıkarırken borça gereği de değilmiş.
2: Gabiyo legin.
4: Şimdi başlık askerlerimiz vardı.
2: Ben yakala, ey Abdullah Can, ne karayın? Ayette, biz bimince olsa keli yaptı, borup karayınçı kim ayken, kim kanaka mınca oturttu ya da, borup kanap kençi indi, kamçeli pamçeli yoğumuken borup, tez o kanap kim buyur.
3: Buldu yapıyor, buldu. Yo, oy abba canımız oturttu, hey, esselamu aleyküm, abba canım bu, hey. Ha bu yeringiz türlü takıdın demek yaptı, abba canım.
6: Vay sikir, o yerinmez. Yerim ana, endi kirib keldi, eşikni yon turib yo'qolib ketding.
7: Hangoma ustalari.

kuchliroq oqsiyor. Kechagidan ham. Keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

0: eski afsi unutmaydı, qiynalmay, qo'li ketmaydi. Jonim tutib bermaydi, ozoda kecha kimiz.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.